Şam'da akıllı ve güçlü kuvvetli bir kişi vardı. Bu kişi Şam temsilcisi olarak zaman zaman Hazreti Ömer'e gelirdi. Bir ara gelmez oldu. Hazreti Ömer merak ederek onun niçin görünmediğini sordu. "Ey müminlerin emiri, o içkiye daldı," denildi. Bunun üzerine Hazreti Ömer katibini çağırtarak şu mektubu yazdırdı. "Hattaboğlu Ömer'den falan oğlu falana selam üzerine olsun. Kendisinden başka ilah olmayan, tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan, kuvvet ve şiddetli azap sahibi Allah Teala'ya hamd ederim. O Allah ki kendisinden başka ilah yoktur ve dönüş yalnızca O'nadır." Sonra da orada bulunanlara dönerek Allah Teala'ya bu kardeşinizin tevbesini kabul etmesi ve onu doğru yola iletmesi için dua ediniz buyurdu. Hazreti Ömer'in mektubu kendisine verildiğinde adam bunu tekrar tekrar okuyarak "Evet, Allah Teala tevbeleri kabul edip günahları bağışlar. Onun azabı şiddetlidir. Hazreti Ömer beni onun azabından sakındırmış ve bana Allah'ın mağfiretini vaat etmiştir," dedi. Adam mektubu tekrar tekrar okudu ve ağladı. Sonra da tevbe ederek bir daha ağzına içki koymadı. Bunu öğrenen Hazreti Ömer şunları söyledi. "Kötü yola düşen bir kardeşinizi gördüğünüzde ona nasihat ediniz ve kendisini bağışlaması için Allah'a dua ediniz. Sakın onu Allah'ın rahmetinden ve bağışlamasından ümitsizliğe düşürmeyiniz ve onun aleyhinde şeytana yardımcı olmayınız." Hazreti Peygamber, "Allahümme inni es'elüke bi enni eşhedü enneke ente Allah la ilahe illa ente el ehadü samedü ellezî lem yelit ve lem yûlet ve lem yekün lehu küfüven ehad. Ey Allah'ım, ben şehadet ederim ki sen kendisinden başka ilah olmayan Allah'sın. Birsin, her şey sana muhtaçtır. Sense hiçbir şeye muhtaç değilsin. Sen ne doğurdun ne de doğruldun. Hiçbir şey sana denk değildir," diyen bir adama şunları söylemişlerdir. "Sen Allah Teala'ya ismi azamıyla yalvardın. Kim bu isimle yalvarırsa istediği kendisine verilir. Kim bununla dua ederse Allah onun duasını kabul eder." Hazreti Peygamber, "Ya del celali vel ikram," diye dua eden bir kişiye, "Duan kabul edildi, Allah'tan iste," buyurdular. Hazreti Peygamber namaz kılarken yanından geçtiği Ebu Ayyaş Zeyd bin Samit Ez-Züraki'nin "Allahümme inni es'elüke bi enni lekel hamdu la ilahe illa ente ya hennanu ya mennan ya bedi'as semavati vel ardı ya zel celali vel ikram." "Ey Allah'ım, ben yalnızca senden istiyorum. Hamd ancak sana mahsustur. Senden başka ilah yoktur. Ey Hannan, ey Mennan, ey yerlerin ve göklerin yaratıcısı, celal ve ikram sahibi," dediğini duydular. Bunun üzerine ona şunları söylediler. "Sen Allah Teala'dan en büyük ismiyle istedin. O öyle bir isimdir ki kendisiyle dua edene mutlaka icabet edilir. Onunla bir şey isteyene istediği mutlaka verilir."

Hazreti Peygamber bir gün bir göçebe Arap'ın namazında şöyle dua ettiğini duydular. Ey gözlerin göremediği, şek ve şüphelerin karışamadığı, hiç kimsenin vasıflandıramadığı, hadiseler karşısında değişmeyen, neticelerden korkmayan, dağların ağırlıklarını, denizlerdeki suyun miktarını, yağmur damlalarıyla ağaçlardaki yaprakların ve güneşin üzerinde doğduğu her şeyin sayısını bilen, hiçbir göğün bir başka göğü, yerin de bir başka yeri kendisinden gizleyemediği, denizlerin diplerindekini ve dağların en sarp yerlerindeki şeyleri gören Allah'ım, ömrümün en hayırlı kısmını son kısmı kıl, amellerimin ve günlerimin de en hayırlısını yine en sonuncuları kıl. Bunun üzerine Hazreti Peygamber o göçebeyi kendisine getirmesi için oraya birisini bıraktılar. O kişi namazını bitiren göçebeyi Hazreti Peygamber'in yanına getirdi. Hazreti Peygamber bu göçebeye o sıralarda kendisine hediye edilmiş olan bir miktar altını vererek "Ey göçebe, sen hangi kabiledensin?" diye sordular. Onun "Amir bin Sasa oğulları kabilesindenim" demesi üzerine de "Bu altınları sana niçin verdiğini biliyor musun?" dediler. Göçebe şöyle cevap verdi. "Ey Allah'ın Resulü, aramızda bulunan akrabalıktan dolayı vermiş olmalısınız." O zaman Hazreti Peygamber, "Akrabalık hakkı da varsa da ben bu altınları sana Allah'ı güzel bir şekilde övdüğünden dolayı verdim." buyurdular. Ayşe validemiz şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'in şöyle dua ettiklerini duydum. "Ey Allah'ım, senden temiz, bereketli, güzel ve katında en sevimli olan isminle istiyorum. O öyle bir isimdir ki kendisiyle çağrıldığında icabet edersin. Onunla istenildiğinde verirsin. Merhamet talep edildiğinde merhamet eder, sıkıntıdan kurtulmak isteyenleri kurtarırsın." Hazreti Ayşe validemiz şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber bir gün bana, "Ey Ayşe, sen Allah Teala'nın bana kendisiyle dua edildiğinde kabul edileceği ve istenilenlerin verileceği ismi azamı öğrettiğini biliyor musun?" buyurdular. Bunun üzerine, "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü, bunu bana da öğretir misiniz?" dedim. Hazreti Peygamber, "Ey Ayşe, bu senin için uygun değildir." buyurdular. Böylece onun yanından ayrıldım. Ancak bir saat kadar sonra yine gelerek mübarek başlarını öptüm ve "Ey Allah'ın Resulü, ne olursunuz bana da öğretin." diye yalvardım. "Hayır ey Ayşe, onu sana öğretmem doğru olmaz. Çünkü onunla herhangi bir dünyalık isteyebilirsin." buyurdular. O zaman kalkıp abdest aldım ve iki rekat namaz kılarak "Ey Allah'ım, senden Allah, Rahman, Ber ve Rahim isimlerinle, bilmediğim ve bildiğim tüm güzel isimlerinle beni bağışlamanı ve bana merhamet etmeni istiyorum" diye dua ettim. Bunları işiten Hazreti Peygamber gülümseyerek, "Ey Ayşe, ismi azam işte bu söylediğin kelimelerin arasındadır." buyurdular. Hazreti Peygamber dualarında "Subhane Rabbiyel Aliyyil E'lel Vehhab" "Büyük ve en yüce olan ve hibe edicilerin en büyüğü Allah Teala'yı her türlü ortaktan tenzih ederim" kelimeleriyle başlarlardı. Hazreti Peygamber 100 defa da dua etseler başında, ortasında ya da sonunda mutlaka "Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ "Ey Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette bir hasene ver ve bizi ateş azabından koru" kelimelerini söylerlerdi.

Bu şehirde yalnız değilsiniz. Bu şehirde bir dostunuz var. Dost FM. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel mu'minûnellezîne izâ zükirallâhu vecilet kulûbuhum ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhu zâdethum îmânen ve alâ rabbihim yetevekkelûn. وَالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا.